kalu sonyo kalo aparo koshimeki mageno sipinya kalu sonyo kalo adunja luongo nyinge gisodo sipiyoro weke taluoro adunja luongo nyinge gisodo sipiyoro weke.